takadam takanam takadam tatit tangir takirigil takadam takadam takanam takadam tatit tangir takirigil takadadi tadala tadjanu tadalu tadjini tadini tadjanu tatita tarita danata danuta.